0: gerçekten dersen bu, yaşayan bu. Me domina, mulheres, mano.
1: 3 horas e 46 minutos.